0: Evet, çok haberlerin kalanı yok, no idi uğur hada.
1: Yani, maskamal yaydı.
0: No karar tava Charles'dan gondu.